0: 充分说明中欧合作动力强劲，前景广阔。贸易保护主义违背经济规律，损人不利己。希望欧方客观理性看待中欧经贸关系，同中方一道压缩问题清单，做大合作蛋糕，实现互利共赢。
1: 另外，毛宁在今天例行记者会上回应有关于古巴局势提问的时候表示，中方坚定支持古巴维护国家主权和安全，反对外来的干涉。
0: 炮制借口、造谣抹黑不能成为美方对古巴野蛮封锁、非法制裁的理由。美国长期对古巴实施单边制裁封锁，严重冲击古巴经济民生，给古巴人民造成巨大灾难，国际社会对此普遍反对。中方坚定支持古巴维护国家主权和安全，反对外来干涉。美方应当倾听国际社会的呼声，立即全面终止对古巴的封锁制裁和胁迫施压。
1: 美国总统特朗普三号在白宫表示，和伊朗的谈判进展顺利，协议有可能在本周末达成。他认为伊朗二号对科威特的袭击影响有限，美方已经稳住了局势。另外，根据美国媒体报道，特朗普私下透露，如果有美国士兵在与伊朗的交战当中死亡，他将会考虑终止跟伊朗的停火。
2: 谈及美伊双边谈判，特朗普直言谈判整体进展十分顺利，状态向好。
3: Some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating.
4: Mr. President, can you explain why
3: the negotiation itself has gone very well, actually, very well.
4: Mr. President,
3: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
2: 在被问及伊朗对科威特的最新袭击发生后，美国与伊朗停火协议是否仍然生效时，特朗普说，凡事皆有因，美军在前两天夜里对伊朗进行了相当猛烈的打击，所以有些事情发生是有原因的，而且这种原因通常多少说得通。他还说，伊朗此次举动算不上什么大事，称美国已经掌控了局势，并迅速将其扼杀在了萌芽状态。特朗普又指出，美方正全天候监控伊朗三处相关核设施，若出现异动，将采取进一步应对措施。
3: We have with Space Force, we have cameras. Every angle of those three sites are being watched at all times. If anybody went there, we'll see exactly what's happening, and we'll blow it up a little bit further.
2: 针对霍尔木兹海峡局势，特朗普明确，美伊谅解备忘录签署后，海峡将快速恢复通航。目前美军已出动先进水下扫雷设备开展作业，已清除大部分水下水雷，仅需完成少量区域收尾清理工作，通航流程可快速落地。凤凰卫视综合报道。
1: 随着美伊战争的局势不断升级，土耳其各界也对此表示高度的关注。当地有专家分析认为，土方希望各方以和平谈判的方式解决问题，降低对本国的一切风险，但是目前局势当中很难实现。
5: 三日，伊朗伊斯兰革命卫队称，为报复美军袭击霍尔木兹海峡附近的伊朗船只，已对美军基地发动打击，此举导致美伊局势进一步升级。尽管美国总统特朗普此前曾表示美伊谈判正在持续推进，但伊朗方面对此予以否认。土耳其专家分析认为，特朗普政府正面临国内外双重压力，因此希望尽快结束这场战争。
6: Trump'ın söylemlerinin birçoğuna odaklanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Aslında Hürmüz'ün geldiği noktada küresel anlamda Amerika'nın üzerinde işleri bu noktaya siz getirdiniz. Barışçıl bir su yolunu siz sorun yumağına çevirdiniz noktası var. Trump'ın artık seçimlere bu kadar yaklaşırken bir çözüme ihtiyacı var. 3 ay geride kaldı. Ama şu anda İran da direniyor ve İran da el arttırıyor. Ve bu böyle karşılıklı tırmanmalarla savaş farklı boyutlarda devam ediyor. Ama dünyanın buna ihtiyacı yok. Dünya bunun tam maksini istiyor ve bekliyor aslında.
5: 对于不断升级的美伊局势，土耳其官方正在高度关注。周二，伊朗外长阿拉格奇与土耳其外长费丹进行通话，讨论了最新局势与美伊谈判等问题。专家分析，土方希望各方以和平谈判的方式解决问题，降低对本国的一切风险，但目前局势中很难实现。
6: Türk dışişleri aktif olarak hala taraflarla sürekli konuşmaya devam ediyor. Bu sadece Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkileyen bir konu olduğu için değil, Türk dış politikasının mevcut dönem karakteristiğiyle uygun bir şekilde. Çünkü bu coğrafyada Batı Asya'da özellikle son çeyrek yüzyılda Amerika'nın başlattığı bütün işgaller, savaşlar ve terör örgütleriyle ilintili

0: konularda. Bunun büyük yansımalarını Türkiye de ödedi. Türkiye kazan kazan istiyor ama bu güvenlik ortamında kazan kazan politikalarına nasıl yürüteceksiniz? Bunun da kökü Tel Aviv ve Washington'ın yaptığı politikalara dayanıyor.
1: 专家同志认为，虽然美国的军事实力超过伊朗，但这不足以让美国成为最终的战胜国。如果美伊双方在各自的谈判条件上不做出一定的让步，美伊战争可能会演变成像俄乌战争一样的持久战。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。